0: Sıfır sıfır sıfır.
1: Atalı 150 model sonra bir saat yola etmeye çalışıyor. Bir tane de var o zaman fazla da lazım. Ne demek ki de lazım diyor ya. Bu ne pandaramanın operasyonu da 47 bir lağ kategori sporla 5.

0: Tamam, sadece sakin atıyorum.
1: Sadece sakin atıyorum.
0: Sadece sakin atıyorum.
1: Sadece sakin atıyorum.

0: Hayır, o da kafasına doğru söyledim mi?
1: Şey, ben sanki bir sakin atmış.

0: Tamamdır. Nasıl sensiz? Sanıyor temiz bir saldır. Sıfadır önce hulu kırıldı. Ayrıca seçimdeleri, gerçekleri, atmaları sorunlar ama bu da hesap olmayı. İlkehan bir geldi. Asya'ya bir saldır. Önce de gözlüğü kumanması.
1: Get on and do it, my pal. Sana her zaman bu resursun tweet tarafını bilenler için çok güzel bir duyum da var. Bu duyum bu sistem devamlı bir sektör.
0: Selamet günler, kesinlikle.

0: Sen hasret. Sen de santralle götle de santralle et puis fuyez le droit d'or et je t'en prie, je sais que là, tu
1: Santralle sen de. Arabistan'da konumda sana geçen olay ise ulaşan ilk ödülü nasıl başkaltmak koyayım.

0: Geçen sefer fevkalade kesin bir defans atımı verip geldi onu döndü.
1: Var mısınız bir defans atımı? Sağ olun.